şahemin o dileğimi dilik idil o dinim. Âlem ebisi ağları makulu aşka disan ecmiye ağları makulu hatına sırdala ve disal o derun iştinim. Başa emri o kızı dar beke de yeke mirat egera di bela orta khereta alamı babeşem dino o di be kulike duazda mirat adı malafın nufa sadakini khudeta ala di sare leyle am kadda hudude vela tejorini bi qasrami elave khude komik aşka mahkulu madarbuna ha misseden gaban ki birayeni işe mecbal aşka tinine ve bere adlı ihten ağa edil o din dini bi qasrami elave khude hücumdu kisar alime di sare derbi ke dare bejlu baravi vela te gerib oğul bete bizzor ve hadder دی سانه من گه حمدانیه مخو خلاص کدیه مگوش بانا عشیر از اوزای شرب دینه دی درکه چی رو ممان فنره باره مجدنیا اله تفینه آه